ben o çerbat abilag, o çerbat abilag, o çerbat abilag, o çerbat abilag.